bu telefonunu bir kez al ya. Ne olur ya Allah aşkına. Hello. Ne oluyor ya? Allah aşkına telefonu.

her şey veda. Boş ver, boş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak diliyorum. Yüreğim diyor ki